ta man kariya kasuye praskram ta man kariya kasuye krintu sonandiro ishin loktar kalkalin daji dawartuno daji praskram ade itagaturo kuro ade ma putuno nwaye suro praskram adelan nandiyo diwal telefonye purumye rano nandiyo ta man awano nwaye andiro kulsawi daji buruhaw lan nandiro ta man awa falandiya ye gulukin ngao adien nandiro diwal furumgya nandi awonon wa andiro gulsawi daji buro hawlan taman kandawen badinyen abin taman kunguna dolae baditin shi kunguna doi dola amerika yedu taman zineraro kalaku miya dufalin yerya kin firakin luko dion soro sha tiladin kuru adema kasu sodun sha dufalin yerdion piakan soro sha tiladin dufalin yerdion piakan soro adema kunguna iroye sha waldo so dufalin yerun piun luko un tiladin dufalin yerun piun luko un kasu soro yadimia adi taman doi baitumbal CBN ye kasoro yadimia ye ka kasu uso di sha dufalin yer arakun nera miwa soro saladin dufalin nera miwa soro saladin dufalin yer arakun miwa soro sha